Aile şahini ve hanike şahini mesele takhe Rezike şahini mahdiye ve kulani havle ve kezakhe Aile malat akhrab o çendu çencaram gurabı çengre mimo gebgire brevine bave mideke şahhe Aile baba mehabbanet kalepkine ses

sheh go malem no mo go ne jina sheh go malem no lo lo mo vol ve havine hayle bilemez beni drober body bo ve

Milisleri kazanam Selçuk gibi ben fıkriyim. Acıtır fıkrim aşk var Allah'ım. Milisleri

Ah baba, ki dedemi baş ve inet, o cavet min jirundi kazı hakit. Ki de hiviyamı ceh inet, o dej xavaş şirin hişyar gittim baba.